0: That was Pulling, sung in the Yupik language by Bumyua.
1: Up next, we have a story about Shag Rock, told in the Haida language by Stephen Brown. Let's listen.
2: Lana Aldayan, Atrik yasındası altı vok yasın etlası şükürtengün. Ava takviyo ya kodla geçkik yasın digindi. Altı vok yasın etlası şükürtengün.
3: Gönel çi şaya iya ahi.